upesi wangu mie mama, yo lele, upesi wangu mie mama, yo lele, upesi wangu mie mama, yo lele, upesi wangu mie mama, yo lele, upesi wangu mie mama, yo lele.